Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var. Bir şey var.